ayık bol işkin menen uruspa Joldasın ajau tisi jarını ayak turuspa Eylül bolda jayık bol işkin menen uruspa Joldasın ajau tisi jarını ayak turuspa.